0: Fando boy.
1: Wishy.
0: Fando boy.
1: Wishy.
0: Wishy.
2: Tanım mertate getir cemaat.
0: Fando boy.
1: Wishy.
2: Tanım mertate getir cemaat.
0: Fando boy.
2: Tanım mertate getir cemaat.
1: Wishy.
0: Fando boy. Fando boy.
2: Tanım mertate getir cemaat.
0: Fando boy.
3: Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.
0: Fando boy.
2: Tanım mertate getir cemaat. Tanım mertate getir cemaat.
0: Fando boy.
3: Merci à tous.
1: Wishy.
0: Fando boy.
1: Wishy.
0: Fando boy.
1: Wishy.
0: Fando boy.
1: Wishy.
0: Fando boy.
1: Wishy.
4: Minjetion.
5: Borgali. Shukran.
4: Minjetion.
5: Borgali.
4: Minjetion.